biz. Oylağandıdır şu yedi dinim. Kıldım bizim dem tabamı dedin o.